Gegana sa pananghalian. Todo aksyon! Todo aksyon! Kapag may balita, may aksyon! Todo aksyon! Todo aksyon!